Dene çözülü nöngen bu dirinye sadakat programı yoks bu uçhamız. Miriam ve gadi vakashvani kargilin kastanacı dirin fatçuk payetpi programını çırpıla nye nazad. Daksa fito gittu sot gana minet ingi şursağa dönerdun na minet ingi şursağa ika purgi khabrun fatçuktayın. Gana minet sumçika hypertension yani blood pressure skorla Dr. Ghulam Hussain Bardikana ardeluksi hagoriga nye nazad. Fetogatu sot ogana minet sumchu songeka program yen nazat sharba na chuguni fia. Di program pyang science lung pyang tsamtik sikop na skabzot di skor la tisengi nazat master Mehdi kana tisulin kan puin Khadija Banu. Fetogatu sot rung na minet chogeka shina ghazal jiga yen nazat.

0: dana speral nangi zanzos pe gama tok lenche zin chana kapunga ta nangi zanzos pe kasung kapunga ta yuli charmani kasung ganes phraluk bar gos ngata dyule yang strungsko bachas pe fya yang sunga ta dun sin ngani ochamen ngata ngates ngati khames khonis dyatsik tsam tsam nas kore dis katla strungsko bas
1: sak bazan zerdi do yera ngatis kapunga ti qumi tashakhush
0: tashakhush min jumen moin
1: in jumen ngati yani Dike beni yana şeşemin.
0: Şeşemin başı.
1: Sıkıda. Yeriz kerin asan kene şinez kaçı tanınazdan o ay düşüne indir. Yeriz baltiz kaçı tanı bu balti indir. Zerde ben. Zerde. Ya bana piyor tipetan citanı o ay tipetan indir. Ngati purik pa indir bi piya purik iskat pırın los
0: boğaz. Matah los boğaz başı.
1: Mahkikat.
0: Rukoş yurkoz.
1: Rukoz yurkoz.
0: Rukoz
1: yurkoz. Dost koz yara da san ne unyanı problem çi son sürdük nükleer familiye.
0: Maşis.
1: Ateng amek me dubin.
0: Dubin.
1: Soğan. Sıdani zola joint family.
0: Med darim manam.
1: Med.
0: Nyun kemen
1: atam. Nyun soğan. Çayna atav daftarla son, aman daftarla son, pru sukulla son ma. Deş kilpe anu yan ati sperat ami bana.
0: Ma lung tumane
1: yung. Lung pome.
0: Yok sen. Dekan anam mobil çir kilpe anu yük.
1: Deya do yük.
0: Doğan çoğda çet.
1: Darin manan pati açan asan arkuçya mobil.
0: Mobil pıca anu
1: de. Yon, yon, yon. Çayna de vaks peka ngasse khususan nükleer family ot kanunla. Yarış kerena kam az kam 1 ghanta
0: bakhshis
1: sham na na mana sakh leve de le mana yana yadi tv ya malta yadi mobile ko malta phu khon se gaz mayus ada khan se ke in nasa ngatis kat balki ngan do zo sham thong pista ga ka to sande kere ji ga kerena du groin du nazin du shtan nay
0: chain du stran
1: du chain skoda the identification uno tang o shalu
0: chu
1: so du balain du betoin du shtain du turui du bombuin du kurui du kasbiarin du chamain du malchan misal misal nas pokhorun sunji yot
0: yot
1: gognash yot tugzurch yot
0: kasa
1: Şöyle, yani kespa yanma yok. Dünün reyneri identifa çünçeye hey, kutu dünle de pşun yok diyorla, gayet kato, hafte me ek do din jo hai, wo sikhana chahiye. Ne pşu aista aista, ko grup çiyon çiyon, wordi.
0: Bakşis.
1: Yani zan yok ne zani grup çiyon. Diyo papa in, diyo kolak in, diyo marzan in, diyo şükü in, diyo brozan. Zani grupçik.
0: Kasa baş.
1: Yad olsun fasil yönde fasil grupçik. Norbalan yönde norbalan grupçik. Çonma yönde çonma.
0: Stajin kuri.
1: Stajin kuri. De grup grubi hesabı kasa var başı. Tab çana pruva kerena. Desperon aşırı şaşı indir ve kasa.
0: Çana diyo ma kakşan son ata nga ngati çarmanika ngati nangi zanzosi goyot benyot kanunika rangi pşun la çingen tipu dare ngata western kalçar peyano natandar diyunlar çeşit. Peste skat kolças bu adam manası sen arçan çeşit. Çana ran skat bu düz basın atas şesen çın atı kan yoğada ençe düz basın atı nati identity ne ortas bu yere dün namus diyu stujan çın atı açar çeşit. Diyun atı açar pa kalçan çeşit. Çana kaçu sahiptan atas nati skeyu ladak sis per atan nakat. Ladak si jungs mungme nata nga skati loksor jekstrik nata nga tuma. Hajo nata tibaten skat riks mungmu nata
1: diyo.
0: Çana di skatuni patak bu gar nan atan arkyang se yote injo di
1: ngati
0: skat ya kasa yang ladas gan kol ni pe di skatuni yang chik chik ne gembo ta lok na chang thud luk shin atan thuma cha chai no jo le kol be skatun kargil la kol be puri yang kol be skatun chana dis skatun chik chik ne gembo chang thundel
1: chuk ya sa ya ngatan
0: marches
1: tibat na tan se zojila sakpa tibat na tan se ronyul sakpa
0: marches
1: so al ina Jo biz natan zaman kolet
0: kasa
1: do tibeto barman family ane
0: kasa jo
1: so ab kehte hain tibetan tibeto barman ke 200 ke kareeb dialect hai lekin un mein se do teen dialect yahan hai
0: kasa
1: misal ke taur par ab ladakh changthang side pokhran chik le side pokhran chik natan puri ki side pokhran chik baltistan side
0: shamskat khran do changsa
1: man ta do mamuli dasan do yana karse na ati shakar chitan ni
0: skat to sun
1: so ma cha amazeret khon anze
0: anze
1: do wo to mamuli different hai
0: kasa
1: lekin main jo thoda sa agar different hai to tangzo ka le group pokhran chik puri ki puri ki baltistan khran chik du ga ma tibetan tibeto barman family na yon khane skati patak pokhran Natan kene Tibeti.
0: Tibeti'nin subahşisi.
1: Natan Kashmiri'nin